0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ayay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökönötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Slow Shooting soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kaalagan wakıtta satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bolot. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası ürünü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjang Radio Televizyası Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp, tüstü oromo süretke oxşuş, biz

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Hükümetinin İran 2015-ci ilə baylanışı düzgün, bürok Yemen Xusay Quraçanları ilə İran baylanışı saxta oldu.
1: Yeni yıllar alıq uçqa canlıqlardan görmüzdür. Fransiya minin Angeliya baş bolğun, Ukraynanın qoğabsızlıq kibireti minin qandayız deyin qalı ıntımağı 13-cü günü Parijda cinalış açdı. Cinalıştan kin Fransiya Ukraynağa qoldo görsötü üçün qurğan köp mamlekit qoşunu bir qança ay içinde Ukraynağa qoşu mamlekete maniver ötkürüt dedi. Oşol günü Ukrayna menen Fransiya, Angeliya, Germaniya sıyaktuu 9 Evropa mamleketi bir tulkulaştırılgan okçolu başkarılıcı bombogo karıştıru ıntımağın kuruunu başlarına aittı. Orsiya zonduğu malımat karşısı Peskov 13-cü günü mınday bildirdi. Qalı ıntımağına baylanıştı mamleketler strategiya jaqtan Orsiyanı jeñebiz dep karaştı. Bul öte oor kata joromol. Mından başka Orsiya malımat aralıcılarının bügünkü kabarına negizdirgende Orsiya zonduğun jardamçısı Patrushev mınday bildirdi. Batı jaqtın Orsiyaga karşı jaman oyları jogolgon jok, birok alardın maksatı işke açpaydı.
0: AKŞ 13-cü günü Kuba Sayakat Ministerliği siyahtularda cazalo tüzmesine girgizip, Kuba'a bolğun cazalo çölkön birdemci gengirtkenin jariyaladı. Kuba mamleket törögasi Diaz Canel oşul günü qoğumduk baylanış malımat aralısı arkılı mınday bildirdi. AKŞ'nın jaŋa cazalo tüzmesin jariyalosu ekonomika soğuşun qozgup, Kuba'nın ekonomikasın basın tuu karungan tağı bir iş çağıra.
1: Yıllaralık tahtık top birikmesi 13. günü birikmenin atkarucu iş bilgiler genişi 2026 yılı 7. aydın 28. günü Orsiya denargetçilerinin jarışka karşı tolım tolğun kalınına geltirinin çeşim kılganın jariyaladı. Yıllaralık 11 komitet atkaru komitet 7. günü 2023 yılı 10. aydın 12. günü başlayan Orsiya 11 komitetine karata jol koygon müçe qoğum tolım tolğun uaktılı toktavduğu jazasını uaktılı güçten kaltıru menin birge mından burda kargaysa yıllaralık jeke türdögü denetarbaya birikmesine jariyalagan Orsiya denargetçiler jana denarket komandasının jarışka qatışuusuna baylanıştuu jetekçi pikirlerdi em iştetpey turganın aykındaganın jariyaladı. El aralık taktık top birikmesi jogordagı aytılgan artkı görünüştö atkaruucu iş bilgiler qoomu ошол günü чечим чыгарганын bildirdi.
0: Bugünkü jaŋılıktarıbız soğuna çıktı. Körgönüŋüzdörgө rahmat.
1: Dağı da köp jaŋılıktardı görmey bolsoŋuzdar stansiyabız maalımat urunuuchu terminalına köңүл буруңuzdar. Көптөгөн көрмөлөрдү stansiyabız terminalından түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңuzdar.

0: Akını gemekti payda vötününü cüzülüştür seyaktu bir sıra iş şaralar arkalı. Çay kaçlık satıva du, kızmatının turuktu tartıptı. Çiliş tatulusun bar güçümünün kalmıştı da. Yem stansiyasın universal gavarınan vasıtara.
1: Bayınğulun oğlası Mingyau az 906.900 adam reyet bolup, okşuş mezgildegiden 1,38% arttı.
0: Jungo Meteorologiya İdarası jakında 2026 jıldık mamreket boyunca salkındı kılmat baylığı haritası menen 2026 jıldık jayık esaluu mezgilinde jıldıstanın üzür aluu koldonbosun jarıyalada. Şinjan Burçun Odanı, Barköl Odanı, Narat Körk rayonu büt mamlekettegi 45 sapattuu salkındoochu rayongo, Komul da Haydau Körk rayonu mamleket boyunca tüyündü tanıştırılgan 18 jıldıstardan üzür aluuga ылайыктуу rayongo tandalda.
1: 2026 жылдык катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толугортоо классынан окуу бүтүргөн окуучулардын каалоо толтуруу системасы бүгүн 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 4-тө жабылат. Сыноо берген окуучулар каалоо толтуруу убактын ылайыктуу орундаштырып, жабылуу убакты жакындаганда мурда же жогору белес мезгилинде тордун тыгын болуусунан каалоону тапшырууга же каалоо толтуруу жумушуна таасир көрсөтүүдөн сактануусу керек.
0: Yeme, büt Şinjan'da 16 şar navarayının aldım malumatı vasıtlara. Ürümçte, ötkün jağan jay, tavan temperaturası 24'ten 38 gradus aylanasında, ısıyt 4-5 bal aylanasında şamal çıgat. Altayda, gün açık bura tavan temperaturası 18'den 38 gradus aylanasında ısıyt, sıdırım jel jöt. Çöçökte gün açık bura tavan temperaturası 18'den 37 gradus aylanasında ısıyt, sıdırım jel jöt. Kulca'da azırak çağın çağıp giyin açılat havan temperaturası 20'dan 34 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Bortarada lauttan türet havan temperaturası 20'dan 35 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Karamayda lauttan türet havan temperaturası 27'den 38 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Kuytunda azırak çağın çağıp giyinler alttan atavan temperaturası 28'den 35 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Şırhanzıda alttan tür atavan temperaturası 21'den 34 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Sancıda alttan tür atavan temperaturası 22'den 36 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Komulda alttan kiyin açılat havan temperaturası 29'dan 39 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Turpanda alauttan kiyin azırak çağan jayt. Havan temperaturası 32'den 44 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Korlada gün açık bolup kiyin azırak çağan jayt. Havan temperaturası 26'dan 38 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Aksu'da azırak çağan jayt kiyin alauttan turat. Havan temperaturası 18'den 33 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Artışta azırak çağın çağıp giyin açıda tavan temperaturası 19'dan 33 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Kaşgar'da azırak çağın çağıp giyin açıda tavan temperaturası 20'dan 35 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Xotende alauttan tura tavan temperaturası 21'den 33 celsiye gradus aylanasında sıyt sıdırım jel jüret. Jogoruda aba rayının aldın maalımatı tuŋsuzdara. Bugünkü jaŋırıktar berүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бұл жолқы беріміздегі мақалаларды отырғандар Мамет Ұрдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Ағзайбек. Дикторлары Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі Мамет Үрсін, Бақылау Чөмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Гүлхада Ақын, Бақты Гүлжісіп, Жоп редакторы Мамет Емін Тұрдала. Тағы да көп мазмұндар тұқыңыздар же көріңіздері келсе, сұлу үшірден абонтер терминалын жүріп алсаңыздар болады. Еме, Арул Телінің ырларынан оғасыздары.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırgan masellerge jol görsötüp,

Cumhurka orundaştırı teylesi yönünde ulanma leniyada cevap verip, deni tarbiye carışlarından öz malında iz kovup malumat verip, göptüğün mazmunlardan minus sıkıntı içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uğarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Uğarmandar salamastar ba, Şinjan Jañlıktar Berüüsü göñül buruñuzdar. Bugün 2026 jılı 7 aydın 15 günü күнгө şarşembe.
1: Obolu aba rayınan aldım malumatka göñül buruñuzdar. Bugün tündön erten günüzgö çeyin tündük Şinjandın batışı, tündügündöki toolu rayondor. Şıgansa şaarının tüştügündöki toolu rayondor, Ürümçü şaarının toolu rayondor. Sanjo oblası, Kaşkar aymağının tüştügündöki toolu rayondor. Kızılsu oblasının toolu rayondor. Xoten aymağı, Aksu aymağı, Bayıñglın oblası, Turpan şaarı, Kumıl şaarının toolu rayondor sıyaktuu jerlerden bir bölük rayondorunda jaan jaat. Ürümçü şaarında bugün tündön erten günüzgö çeyin gün buluttuu bolup artınan açılat. Eñ tömön temperatura 23 Celsius градус, eñ jogoru temperatura

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatçanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonxwa madaniyligi dordan dorga, urpaqdan urpaqqa ulanıp, sol bos bulaqqa oqşoş rohu düynöbüzdü sugarıp kelet.
1: Jonxwa madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstü oromo süretke oqşoş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşoş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxwanın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köprüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına malumat berip, malumatlardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ayay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratı oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratı köprüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋşek içine aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç oluca salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.